Tabii Hali Ali Abu Mumar Jawli Mayra. Mi siftorɗo Yagubu Bolo Ba. Oɗo wiyete Hamidou Demba Asteri.

kamu duyma oranca. Evet, biz yavandı kalsın, nasıl ne olsun? Ama ne zaman, ne zaman.